Gabriela 7.06 herkese merhabalar, günaydınlar. Sabah moduna başladık bile. Serdar ben, hafta içi sabah yaptığımız gibi ona dek müzik dünyasının fenomenlerini dinliyoruz ve günü keyfini sabahtan çıkarmaya başlıyoruz. Ed Sheeran, Bad Habits.

0: Rıza'nın müthiş akışı devam ediyor. Çok önemli işbirliklerinde anlaşmalara imza atıyor. Ona Anima işine kulak verdik. Bad Angel. Radyo Feriman burası. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Grammy ödüllü Clean Bandit. Jazz Clean eşinde Rather Be ile birazdan burada. Daha önce Hügel, Mel, Angel, Ultra, Nate. Moving to the Sun. Kaçırma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

grubun harika bir vokalle buluşmasını hatırladık. Clean Bandit, Jazz Clean ve aynı zamanda şarkı Grammy ödülü de kazanmıştı. Rather Be sonrasında sabah modunda Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 2003'ten müthiş bir The Kid LAROI ve Kelani buluşmasını hatırladık hep birlikte. Girls. Ve birazdan bakalım sabah modunda sizleri kimler bekliyor? Viha, Bina ve Serşe eşinde Rock My Body dinleyeceğiz. Daha öncesinde Shakira, Burna Boy, Die Die burada olacak. Kaçırmayın.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, Merter Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde acaba Badem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Üsküdar'da aralıklarla çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

Right By Buddy ile buradaydı. Wiz Khalifa cephesinden yeni haberler var. Bundan böyle Avrupa'da sahne alması imkansıza yakın gibi gözüküyor en azından şimdilik. Sabah modunda birazdan detaylarını paylaşacağım. Şimdi ise Tame Impala, Jenny.

0: futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 8. Serdar ben, sabah modundasın. DJ Goja ve Jason Derulo ile bu saat başlıyor. Michiko.

2024 yılında Romanya'da bir festivalde sahnede yaptıkları sebebiyle epeyce ciddi bir ceza aldı ve onun önümüzdeki süreçte Avrupa topraklarında canlı performans sergilemesi epeyce zor gibi gözüküyor. Wiz Khalifa Zorba eşinde Location sonrasında şimdi Şenzi WhatsApp'la sabah modu devam ediyor.

0: Ferdi'nin enerjisiyle birlikte şahane bir yaz şarkısı oldu aynı zamanda. Ona EPA'yla kulak verdik. Sabah modundasın, günaydınlar. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me seni bekliyor. Daha öncesinde ise Olivia Dean, So Easy ile burada olacak, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay var.

0: Erciz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
2: Kazancım Net, sigortam Net.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.

0: ilerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Rage Montana, Max B, Ever Since You Left Me ile buradaydı. Evinizi sık sık dekorasyon değişikliğine imza atar mısınız? Mesela evimizin, salonlarımızın baş köşesinde kocaman siyah ekranlar var. Televizyonlarımız değilmiş de artık yeni nesil ultra ince cihazlar çıkmaya başladı ve bunlar duvarla tamamen sıfır hizasında monte edilebiliyor ve ekranlarında özel bir mat yüzey kullanılıyor. İşte bu sayede de cihazımız, televizyonumuz yani kapalıyken yansıma falan yapmıyor ve duvarda asılı duran gerçek bir yağlı boya tablosundan ayırt edilemiyor. Tabii ki o ekranı ünlü bir yağlı boya tablosuyla da değiştirebilirsiniz. Hatta evinize gelen misafirleri bir şekilde kandırabilirsiniz. Şu anda onlar bir yağlı boya tablosuna bakıyor olabilirler ama gerçekte baktıkları şey bir televizyon.

0: Lady Gaga, Britney Spears, Charlie XCX ve Kesha gibi isimlerden de ilham aldığını belirtiyor Slater. Dance buradaydı. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Şah sonra FMX Sweet Bass Psycho. Müthiş itini hatırlayacağız. Öncesinde ise The Bolsa Magnetic burada olacak. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aciz.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam etmekte. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: iken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'de sınırsızca.
7: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde, üçüncü eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde üçüncü turda Tromso Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın PAOK transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 9. Radyo Fermen'de sabah modunda şimdi Arko ve Kasango zamanı Fire Fire.

efendi. Lies of Love buradaydı. Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ChatGPT'nin de sahibi olan OpenAI yazılıma ek olarak ilk kez bir donanım ürünü tanıttı. Adı Codex Micro. Bir nevi aslında bir klavye diyelim, yapay zeka kodlama asistanı olarak tanıtıldı bu ürün. Detaylarına çok girmeyeceğim ama benim merak ettiğim, hani acaba gerçekten de OpenAI işin yazılım kadar donanım tarafına da el atacak mı? Bakarsınız bir telefon, bir bilgisayar ya da bambaşka bir donanımsal ürün tanıtmışlar. Gerçekten de güzel olur sanki. Sabah moduna Sezgin Cigar'la devam.

0: hayatına bir bakalım. Charlie XCX cephesinden yeni haberler var. Music, Fashion ve Film yepyeni albümünün adı. Önümüzdeki günlerde dinleyiciyle buluşacak. O da albümün adıyla oldukça uyumlu bir kapak görseli paylaştı. John Cale, Marc Jacobs ve Martin Scorsese gibi isimler sert ve cool bir şekilde bu albümün kapak görselinde yer alıyorlar. Burası Radyo Fermen. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimler burada. F.U. ile Lily Allen'ı dinleyeceğiz. Daha öncesine Hügel, Imel, Angel ve Ultra Nate Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20, 21, 22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Eylül ayında Kuzey Amerika turnesi başlayacak ama devasa stadyum konserleri yerine daha ufak çaplı salonları tercih edeceği söyleniyor. Bunun da gerekçesi düşük bilet satışları şeklinde yorumlar var. Ama yine de mesela Eylül ayında New York Madison Square Garden'daki açılış konserinin planlandığı şekilde gerçekleşeceği de söyleniyor. Lily Allen, A Few sonrasında The Second Voice burada.

0: Performansıyla dünya listelerini sallayan Dua Lipa, diğer yanda K-pop'un dünyaya açılan yüzü Blackpink şahane bir işbirliğiydi, hatırladık. Gizem Meyka. Günaydınlar, Radyo Fermen'de sabah modundasınız. Birazdan kimler burada? Don Diablo, Cobra, Remember Me dinleyeceğiz. Hemen ardındansa Paros Teller, Black Lilies de burada.
1: Reklam. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
6: Sabah Modu.

Kobra'dan dinledik. Remember Me. Serdar ben sabah modunda yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. Yarın sabah yepyeni güne başlarken 7'de yeniden mikrofon başındayım. Haberiniz olsun. Şimdi Ed Sheeran, Justin Bieber.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Magazin, magazin, magazin. Yaz gelmesiyle birlikte ünlülerin de bikinili mayolu fotoğrafları her yere düşmeye başladı.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot garaj yapı ekspertiz.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Dört adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj yapı ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: enerji olsun.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde üçüncü eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde üçüncü turda Tromso Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın PAOK transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, SigortamNet.
2: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Nescafe Express modunu

0: Yanındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
2: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. İkinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası şehir içi trafiğinde Avcılar Florya, Topkapı Çağlayan, Aksiyon'da Küçükçekmece Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, ters yönde Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası E5'te Acıbadem'den başlayan yoğun birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

ve Homer Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler biliyorsun, Radyo Fenemen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 8 numarasıyla maksimum hit müziğe devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Slater.

0: Salı gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda tempoyu yükselttik. Dans dünyasından Anima ve işte Lisa'nın da vokalleriyle Bad Angel Radyo Fenomen'deydi. 13.12'yi gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Peggy Goo, Hugel ve Ultranate ortaklığı, Don't Oliver ve Doja Cat ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Maçta Salı gününde bizi 2023 yazına götüren single'lardan Peggy Goo ve Edgo Zak Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez 2026 yazına damgasını vuran single'lardan biri. Google ve Ultra Net ortaklığı tekrar günümüzdeyiz. Radyo Fenemen'de Moving to the Sun.

0: Flashback'leri seviyorum. David Guetta ve Snoop Dogg ikilisiyle tam 15 yıl öncesine 2011 yılına gittik. Svet Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağına radyonda olsun demedi deme. Ve merak edenler için Beyoncé, Panjabi MC, Mask Wolf birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ortaklığıyla yapacağız.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde üçüncü eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland elemesi halinde üçüncü turda Tromso Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın PAOK transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

vardı. Hani o gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi depoladığımız anlardan biri. Beyoncé ve Texas Hold'em sonrasında yine tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez Panjabi MC klasiği yıllar yıllar sonra Dario Nunes prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze geldi. Pekala, salı gününde hazır mısın?

geldiler ve hemen her seferinde bir hit single'la karşımıza çıktılar. David Guetta ve Sia ikilisinden bahsediyorum ve işte bahsettiğim single'larından Beautiful People Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği. Bu kez Teddy Swims'le devam ediyoruz. Salı günün

0: bir hayli heyecanlı diyebiliriz. Yeni albüm için geri sayımda 14 Ağustos'ta şahit bir aksilik olmazsa albümünü yayınlayacak Becky G'den bahsediyorum. Ve işte bu albümünden yayınladığı ikinci single'ı EPA Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Birazdan kimleri deneyeceğiz hemen göz atalım. Ömer Balık, Olivia Dean, Blackpink, French Montana ve Max B ortaklı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Şensi ve Bossap'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

ufak bir mola için ideal single'lardan. Ömer Balık ve You Lost Me Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, hazırsan tempoyu yükseltiyoruz. Olivia Dean ve işte salı gününde So Easy To Fall In Love.

0: tatilde olmak keyifli olurdu. Deniz kenarında olanlar, bu anonsu duyanlar, iyi tatiller ve diğerler için Kelly Rowland zaten söylüyor. Work. Keyifli günler. Kelly Rowland, Work sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. DJ Blight ve Tupac ikilisi, Divac, Sweetie ve Doja Cat ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bossa ve Magnetic önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Temizlik günü mü?

Günün 24 saat olduğu gibi salı öğle sonrasında da maksimum hip müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Divac ve Slowdown sonrasında bu kez açıkçası itiraz edemeyeceğim iki isim. Sweetie ve Doja Cat bir arada ve işte Radyo Fenomen'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze yüksek tempoda şimzayla devam ediyoruz.

Menemen'deydi. Bu arada hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. İlk kez duyacağın single'lar, canlı meşaplar hepsi Fenomen Club'inde ve haftanın herhangi bir günü. Günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden, radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Şimdi ise Alan Walker ve Ava Max'e devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Fey.

0: Radyo Fenemen'de tempo yükselttiğimiz dakikalar. En Forest, Fallen Angel sonrasında demedi deme. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi. Hugel ve Ultranate ortaklığı. Duetçi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı BB Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali elektronik müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Salı gününde birkaç yıl öncesine gittik. Major Lazer ve DJ Snake önderliğinde çoktan klasikler arasına giren bir single. Lean On Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler 15.31'i gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani yok yok diyebilirim sırada. Teddy Swims, Ariana Grande ve Britney Spears ortaklığı. Tiesto ve Carol G. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde üçüncü eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde üçüncü turda Tromsø-Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın PAOK transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Kesinlikle son yılların en başarılı, en güçlü vokallerinden biri. Terry Swims ve Bad Dreams Radyo Fenomen'deydi. Şimdi Maximum Hit Müziği bir mashup'la devam edeceğiz. Mashup iki veya daha fazla şarkının bir araya getirilerek tek bir şarkı halinde olması. İşte Ariana Grande ve Britney Spears bir arada Hey Did I Made You Love Me One More Time.

İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Zincirli Kuyu, aksiyonda Çağlayan Haliç, Edirne Kapı Beylikdüzü hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar Maltepe, Temde Kavacık Ümraniye seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Reklam.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Radyo Fenomen.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Hadi gelsin.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: yaptığı hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express Modu.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

senle birlikte Anastasya. Sevgilinin sürekli söylediği, tekrarladığı yalanlar demiştim. 3 tane okuyacağım gelen mesajlardan. 5 dakikaya çıkıyorum. Hiç sinirli değilim. İstediğin yere gidelim.

0: Girls yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Ne güzel ya, böyle dünyaca ünlü gruplar, bizim çocukluğumuza hitap eden grupların yavaş yavaş tabii dağılmasını üzülüyorum ama bireysel olarak başarılı olmalarına da çok mutlu oluyorum. Duyduğun gibi Maximum Hit Müzik geliyor. Magnetic. Ardından Mamacita, Black Eyed Peas, Ozuna. Deniz Görkem'le update'te Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsin. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceku showroomlarında.
9: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde üçüncü eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland elemesi halinde üçüncü turda Tromso Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın PAOK transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Radyo Fenomen.

okuyacağım gelen mesajlardan. Bana fark etmez. Son mesajına bakmamışım. Bir tane daha bakayım. Telefonum sessizdeydi. Bunlara maalesef artık inanmıyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 cm

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
5: Nescafe Express modu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Mevlüt Çavadios'la devam edeceğiz müziğin fenomenleriyle. Sevgilinin sürekli tekrarladığı yalanlar demiştim. 3 tane daha okuyacağım. Arkadaşlarla sadece kahve içtik. Hiç kıskanmıyorum. Ben unutmam. Güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Devam.

0: yeni klibi Penthouse. İpucu. Tabi bu ipuçları yakalayarak klibi tahmin edemeyiz. Devamının tamamının gelmesi lazım. Maksimum Hit Müzik. O sırada bakalım mı Maksimum Hit Müzik'te neler var? Dracula ile başlayacağım. Tim Impala, Jenny ardından Vienna Ruboy ve Pharoah Sealer'dan Black Flies burada olacak. Sakın kaçırma. Update'tesin. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
12: Size Fuzul uyar.
11: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Reklam.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
16: Ekspertizse Dynobil'e.
17: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
18: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

tekrarladığı yalanları soruyorum. Bunu indirimde aldım. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye bu indirimde aldım yalanını söylüyorsunuz eşlerinize?

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. St.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım gün güzel geçiyordur. Saatler 19 oldu. Deniz Görkem'le Uptake devam ediyor. Sırada Fire Fire.

0: Bad Angel seninle birlikte müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz sevgili şarkılarla. Maximum Hit Müzik'te bugünün ideal ilişki sorularını tekrarlayacağız. Sakın unutma, Instagram Radyo Fenomen adresimiz. Soru şu: sevgilinin sürekli tekrarladığı yalanlar. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Can Elza ile burada olacak. Ardından Luminizer, Britney Spears Radyo'nda Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 4

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de.

ilişkiler sorusu. Demiştim ki sevgilinin sürekli tekrarladığı yalanlar. Sana kırgın değilim mesajını yazmış biri. Parası önemli değil demiş. Bu kocamın en çok söylediği yalan diyor. Önce bunu söyleyip asla almıyormuş. Çok iyi bir teknik geliştirmiş beyefendi. Öğrencisi olmak istedim.

0: Of Boy seninle birlikteydi. Disco Lions Flash ardındansa müziğin fenomenleri devam edeceğiz. Deniz Görkem'le Update'te. Eğer ilişkiler sorusuna örnek sorular yazmak istersen benim hesabım Deniz Görkem Kaya da Radyo Fenomen hesabından Instagram'dan yazabilirsin. Umarım günün güzel geçiyordur müziğin fenomenleriyle. Ever Since You Left Me, French Montana ardındansa Dance Monkey, Tones and I burada olacak. Kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Sertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe erkek basketbol takımında kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandı. Basketbol ve hip-hop kültürü ürünü aynı sahnede buluşturan Brotherhood Squad maç gösterisi 25 Temmuz'da İstanbul'da basketbol severlerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.